0: insan kalabşık dizi. Fast. Fritiko praptı karreyi. Tosuna bramaki. Diyakı kikar.
1: Sunte rahiye Shiva Radio. Yahan hai खुशियों का संगम।